konde uma udalela yesu iri khati vanga ndiwe kabasi basa ndikumuditsa yaye wati konde yoba mwamba ndiwe basi kama kani badalela yiwe kabasi.